Yani burası. İyi renkli anlamına karşı bir tane anlatmayı. Evet.